0: a diario. Mix Radio.
1: Baby, Chris Jedi.
2: Chris Jedi.
1: Austin, baby. Ozuna, baby.